0: Malık. Kayık.
1: Kinder.
0: Meer. Ve aşklar.
1: Genug. Die Liebe.
0: Sevdalar.
1: Die Wurzeln.
0: Hatıralar.
1: Hunger.
0: Kokular.
1: Gestern. Heute.